Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş, benim az değil. Derdim çoktur kardeş, benim az değil. Derdim az değil. Ah, zoruna mı gitti kardeş, zoruna?

0: Radyo Mota.
1: Gözlerin düşünce bulutlarına şehrimin, bir zerrene bin parçaya bölünendim. Bir gün gideceğin tutarsa eğer, beni de al yanına, götür beni buralardan.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

sen yukarı ve kahrolurum. Düşerim dillere, rezil olurum. Sanma, sanma sensiz ben. Sanma sensiz ben bir tek yumurta olurum sevdiğim. Yalvarırım sevdiğim, yalvarırım.

Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir?

0: Yasaklar içinde tanıdım seni. Sen bana yasaksın, ben sana yasak. Elini tuttuğum anlarda bile ne kadar yakınsa o kadar uzak.
1: Radyo Moda.

yapıyorsun. Ya karma karışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda 102.5.

0: Şimdi reklamlar. Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori Tekstil'de çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099 0362 532 çift 099.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: bu ne ya? Of bu ne ya?
1: Şimdi reklamlar.
2: Çetin Kaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetin Kaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
3: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
4: Bafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
5: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
6: Dededen toruna Reşat Altını değerinde güven. Usta traktör,

0: Otoservis. Servis. Kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör. Gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı.
1: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
1: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel makineden çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz, Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
0: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sarçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55. Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yankı Düğün Salonu.
2: Yankı Düğün Salonu.
1: Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres: 5 Yol Mevki. Erdinç Ataman. İrtibat: 0535 821 26 16.
3: Buffer Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Buffer'ımızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Buffer, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
4: Buffer Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı.
5: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

gerekse görürüz. Bırakmam seni. Savaşırken kaybederiz ama dönmem bu yolda. Gel sevile son bırak, çağırsa da bizi. Dile destan bu sevgimiz, unutulur sanma, unutulur.

gideceksek ölürüz. Bırakmam seni. Savaşırken kaybederiz de yine dönmem bu yoldan. Sanma bu ayrılık kolay olacak. Sensiz bu hal çare bulur da yaşanılır sanma. Yaşanılır sanma.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a önerisini ağır eleştirerek milletin aklıyla alay edildiğini söyledi. Aksakal, terörsüz Türkiye sürecine destek vererek partisini seçimlere hazırlıyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsüyle çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kaza görüntüleri ortaya çıktı, otobüs geri manevra yaparken tır çarptı ve araçlar devrildi. İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan İvyan gemisi makine arızasıyla Kanlıca önlerinde sürüklendi, kıyıya metreler kala durdu. Kıyı emniyeti ekipleri müdahale ederken trafik çift yönlü askıya alındı. Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 2914'e yükseldi. Valilik, laboratuvar sonuçları çıkana kadar şebeke suyunun içme ve yemek için kullanılmaması uyarısı yaptı. Marmara Denizi'nde 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yalova olarak belirlendi. Deprem İstanbul'da hissedildi. Aynı bölgede dün 3,5 büyüklüğünde başka bir sarsıntı kaydedildi. Derinlik 7,16 kilometredir.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 2-1 yenerek kaybetmeme serisini sürdürdü. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy ve VAR kararları tartışıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Arda Turan'a milli takım ve kulübü birlikte çalıştırma teklifinde bulundu. Turan, kulübünden ayrılmayı savaş nedeniyle kabul etmiyor. İlkay Gündoğan, Galatasaray'dan ara transferde ayrılmayı düşünmediğini, transfer haberlerinin doğru olmadığını belirterek kış sonrası da takımda kalmak istediğini söyledi.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 34 kuruştan, gram altınsa 6661 lira 66 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de yarın öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yine öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu gece ve yarın sabah bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Samsun bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Ordu bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Sinop bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Amasya bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598. 537-0598.
7: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori tekstilde çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099 0362 532 çift 099.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
9: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
10: Radyo Moda Reklam Ajansı.
5: 0362 543 1314. 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 9391 543 9391. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 1314. 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim, 0537-497-8928. 0537-497-8928.
3: Şimdi Saka Mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Saka saka saka su.
4: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı.
5: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Çetinkaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetinkaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
3: Bafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
4: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı
0: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Fon soruşturması sonrası AK Parti kulislerinde kabine ve bürokraside değişiklikler, baskın seçim ve olağanüstü kongre senaryoları tartışılıyor. Erdoğan değişiklikleri seçim sürecine bırakabilir. Parti içinde temizlik ve arınma tartışmaları sürüyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsüyle çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Kaza anı otoyol kameralarına yansıdı ve otobüs geri manevra yaparken çarpışma gerçekleşti. Adana'da Osman Ha, kıskançlık nedeniyle eşi Fatma Ha'yı kaldırımda bıçaklayarak kaçtı. Yunus polisi şüpheliyi olayda kullandığı bıçakla yakaladı. Fatma Ha hastaneden taburcu edilirken Osman Ha tutuklandı. Kayseri'deki 73 yıllık tekstil fabrikası 12 Ekim 2026'da tamamen kapanıyor. Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi T anonim şirketi, çalışanların iş sözleşmelerini sona erdiriyor, tazminat ödemelerini Kasım başına kadar yapacak ek sosyal destek paketleri hazırlıyor. Kayseri Melikgazi'de polisin dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü YK, 30 dakika süren takibin ardından durduruldu. YK'ya toplam 335 bin TL ceza kesildi, sinir krizi geçirdi ve ağladı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'u 2-1 yenerek kaybetmeme serisini sürdürdü. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy ve VAR kararları tartışıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Arda Turan'a milli takım ve kulübü birlikte çalıştırma teklifinde bulundu. Turan kulübünden ayrılmayı savaş nedeniyle kabul etmiyor. İlkay Gündoğan, Galatasaray'dan ara transferde ayrılmayı düşünmediğini, transfer haberlerinin doğru olmadığını belirterek kış sonrası da takımda kalmak istediğini söyledi.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 34 kuruştan, gram altınsa 6661 lira 66 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de yarın öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yine öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu gece ve yarın sabah bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Samsun bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Ordu bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Sinop bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Amasya bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres Samsun Sinop yolu üzeri, galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 10 40 544 10 40 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
6: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
9: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
10: Radyo Moda Reklam Ajansı.
9: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
11: Reklamları dinlediniz.

Ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar. Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
0: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55. Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori Tekstil'de çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri, numara 8, Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099, 0362 532 çift 099. Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

unut demek kolay. Bunu gel de bana sor. Unutamıyorum işte, anlamıyor musun? Seni özlemekten başka bir şey yapamıyorum. Sırf seni yaşamak için yalnızlığı seviyorum. Yeter ki dokunma hayallerime. Çektiğim acılar benim değil mi söyle?

0: Şimdi reklamlar.
1: Yankı Düğün Salonu.
2: Yankı Düğün Salonu.
1: Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres: 5 yol mevki. Erdinç Ataman. İrtibat: 0535 821 26 16.
3: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
4: Bafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançta daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
5: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
1: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

dönmezsen eğer, birileri tutup kolumdan, birileri vurup büyük olasılıkla asacaklar boynumdan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

0: frekansı yakala.
1: Aşk ay gel.
0: 102.5.
2: Aşk ay gel.
0: Radyo moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşk ay gel.
0: 102.5.
2: Aşk ay gel.
0: Radyo moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşk ay gel.
0: 102.5.
2: Aşk ay gel.
0: Radyo moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşk ay gel.
0: 102.5.
2: Aşk ay gel.
0: Radyo moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşk ay gel.
0: 102.5.
2: Aşk ay gel.
0: Radyo moda.
3: Aç radyonun sesini.

başıma geldi. Kaçtım, önüme çıktı. Korktum, başıma geldi.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Asal Araştırma'nın Ekim 2026 anketine göre AK Parti'nin oy oranı fon vurgunu skandalı sonrası önceki genel seçime kıyasla 4.01 puan düştü. AK Parti'nin oy oranı %31,6 olarak ölçüldü, vatandaşlar farklı partilere yöneldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 16 Ekim saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Adana'da Osman Ha, kıskançlık kriziyle eşini Sefa Özder Caddesi'nde bıçaklayarak yaraladı. Fatma Ha, hastaneye kaldırılırken Yunus polisi Osman Haşe'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı ve tutukladı. Saraçhane davasında 19 Mart protestoları kapsamında açılan 45 sanıklı davada 44 kişi beraat etti. Bir kişi sosyal medya paylaşımı nedeniyle suç işlemeye tahrik suçundan hapis cezası alarak hükme ertelendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplu taşıma bilet fiyatlarının enflasyonun üzerinde artmasının dezenflasyonu olumsuz etkilediğini belirterek, yerel yönetimler için fiyat artış sınırı getirilmesi gerektiğini söyledi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. İlkay Gündoğan, Galatasaray'dan kış transferinde ayrılacağını yalanlayarak takımda kalıp şampiyonluk hedeflediğini açıkladı. Barcelona maçına hazır olduğuna vurgu yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray Barcelona'yı sahasında 13 Ekim'de, Fenerbahçe ise Aston Villa'ya 14 Ekim çarşamba günü konuk olacak. Beşiktaş, Kocaeli Spor'u 2-1 yendi. Teknik direktör Vincenzo Italiano, milli ara sonrası zorlandıklarını, yumruk olaylarını kabul etmediklerini ve taraftarları övdü.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 34 kuruştan, gram altın ise 6639 lira 22 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de yarın öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yine öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu gece ve yarın sabah bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Samsun bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Ordu bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Sinop bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Amasya bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598. 537-0598.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
8: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
9: Radyo Moda Reklam Ajansı.
8: 0362 543 1314. 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Moda.

0: Radyo Moda.
1: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
2: Frekansı yakala.
3: Aşka gel.
2: 102.5.
4: Aşka gel.
2: Radyo Moda.
1: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
2: Frekansı yakala.
3: Aşka gel.
2: 102.5.
4: Aşka gel.
2: Radyo Moda.
1: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
2: Frekansı yakala.
3: Aşka gel.
2: 102.5.
4: Aşka gel.
2: Radyo Moda.
1: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
2: Frekansı yakala.
3: Aşka gel.
2: 102.5.
4: Aşka gel.
2: Radyo Moda.
1: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
2: Frekansı yakala.
3: Aşka gel.
2: 102.5.
4: Aşka gel.
2: Radyo Moda.
1: Aç radyonun sesini, alem.

0: saklayan.
1: Frekansı yakala.
2: Aşka gel.
1: 102.5.
3: Aşka gel.
1: Radyo. Radyo Moda.
4: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
1: Frekansı yakala.
2: Aşka gel.
1: 102.5.
3: Aşka gel.
1: Radyo. Radyo Moda.
4: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
1: Frekansı yakala.
2: Aşka gel.
1: 102.5.
3: Aşka gel.
1: Radyo Moda.
4: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
1: Frekansı yakala.
2: Aşka gel.
1: 102.5.
3: Aşka gel.
1: Radyo Moda.
4: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
1: Frekansı yakala.
2: Aşka gel.
1: 102.5.
3: Aşka gel.
1: Radyo.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yankı Düğün Salonu. Yankı Düğün Salonu. Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres 5 yol mevki. Erdinç Ataman. İrtibat 0535 821 26 16.
2: Buffer Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Buffer'ımızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Buffer, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
3: Buffer Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

gittikten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram, bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani.

ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda.

meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: radyo moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim, 0537-497-8928. 0537-497-8928.
3: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362-537-0598. 537-0598.
4: Şimdi Saka mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362-542-77-77. 542-77-77. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Saka saka saka su.
5: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori Tekstil'de çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362-532-099, 0362-532-099.
6: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
7: Radyo Moda Reklam Ajansı.
6: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Dededen toruna Reşat Altını değerinde güven. Usta traktör, masel

0: Servis. Kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör. Gücünüze güç, emeğinize değer katar. Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Halkın radyosu, halkın sesi.
6: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar. Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55. Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 10 40 544 10 40 40. Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

Hani derdin ya, gözden uzak olanlar gönülden de uzak olurmuş. Ve sabretmek her derdin çaresiymiş. Haklıymışsın. Doğru.

0: Yaşanmıyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Bafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
4: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı
5: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

Kim demiştir ki gözden ırak olan gönülden ırak olur diye. Sen onun gönlündeysen eğer, Yemen'de de olsan onun yanındasın. Sen onun gönlünde değilsen eğer, yanında da olsan Yemen'de sayılırsın. Öğrenirsin bir gün kardeş, gerçeği öğrenirsin bir gün. Aşkı, acıyı, aşkın acısını, hayatı, her canlının ölümü tadacağını ama sadece bazılarının gerçek aşkı tadacağını öğrenirsin. Sorsan şimdi desen ki gidenler ne zaman döner? Üzülme der Mevlana ve devam eder.

Sen aklımdayken ben var ya, yalan olup yok olurum. Canımdan geçerim her gün, nevrim döner kaybolurum. Bakma boyuma posuma, tek dumanda lal olurum. Gülme sakın hallerime, sana kurbanlar olurum. Paylaşamam gizimdesin, çığlığımda sesimdesin. Sazımdasın, sözümdesin, gitme kurbanlar olurum. Gitme, gitme kurbanlar olurum.

düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözümde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.

0: frekansı yakala.
1: Aşkay gel.
0: 102.5.
2: Aşkay gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşkay gel.
0: 102.5.
2: Aşkay gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşkay gel.
0: 102.5.
2: Aşkay gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşkay gel.
0: 102.

0: filmlerdeki gibi sevmez. Ama hep filmlerde olur.
1: Canım nereden biliyorsun? Belki de vardır.
0: Senin köyde sevgilin var mı?
1: Yok. Ya vardı bir Fatma. Onu da kaçırdılar. Senin?
0: Yok.
1: Ya Şakir?
0: Onu sevmedim ki. Çünkü biliyorum o da beni sevmiyor.
1: Yok seviyordu.
0: Bırak şimdi. İnsan seveni anlamaz
1: mı? Anlar mı?
0: Anlar.
1: Yapma ya.
0: Bir kadın anlar.
1: Yok mu anlar?
0: Çok anlar.